0: divendres, 3 hores de mescles trapelles.
1: Tucu tucu taca tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu